0: 天了。
1: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
2: özümüz yetemegen inşallah'a özümüz oynayamagan musabaqlar biz tebligen ballar oynaydıkken şu ballarning oynagan musabaqlarini ko'rsak özümüz bir qutqush qoldi ekanmiz.
1: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
3: biz dastlabda bu endi bu changfan ko'rgan chig'imizda endi bek ayajalandik ham umidsizlandik ham de umidsizlanish nada degan chaqda buMeydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışık muhabbet olan çanfandan tapalayımız, özümüz uçmayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de. Cep saçım.
1: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
2: Bir küçük bir besye gem bu, top top gelen bu mu etken bu yerde, kanda top topu da bu besye geldi. Özem hoş olsam lan bu oldu aşkılıp.
1: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
3: 年
1: 轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在教练离开了以后，第二个赛季，
4: 其实不要行动了，还是狂点吧，
5: 狂个的吧，
4: 啊，狂个你的那能吧？
6: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
7: 凉了
8: 呀。嗯。我们在这里
9: 的回到上多儿。
1: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
6: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasa, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasa ben yani.
2: Özünü özgüye yapmamasa, işte topçu balla yaptı da bir körüş yap, biz iş bitti yap. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda da pişemez. Özünü özgüye yapmamasa, zeyn dağıtmasak.
6: Zeyn lan dağıtmasak.
2: Özgü özgüye yapmamasa, buldu.
10: 就你那个小个子，你又爬得上去，
11: 根本没有人。
12: 人帮吗？
13: 人帮你捡起来的。
14: 没有人。
15: 没有的。
16: 教练开着跑车来了。
6: 哇，也是嘛，也是嘛。
17: 慢点点。
18: 养娃子直播。
1: 日子不轻松，脚步不能停。
2: 哎呀，全部都付给妈妈去了。
1: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
2: 来。
3: Konlar bir gap bar yutqanga bir qutsun deydigan Hazırca buludu. Menonçı olsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlıq işleri olsun, yak ul əslihələr olsun. Əmin yaxşılab kış əm də arzuyumuz var.
0: Ne ve işim ya teacher? Yine
5: başam.
2: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevildik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde net skot işte de pek ayacalık duyguyu bulmuş. Genç çocuklik seferimizde olsa biz aşu özümü terbiye etkan ballanın ki aşu yitlip üst bitlişige biz şahit olmuş. Şunlarını doğru yolu gideklenmeyi aşka Türk olabiliriz.
1: 2025年阿迪力将迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
2: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık açılar. Futbolda münasip ettik.
3: Bizden top koyan kızgınlığımız, herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
1: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
12: 球队这个是年农的嘛，这块当时是火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
1: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
14: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
1: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
17: 好嘛，妈妈！
1: 1700多公里外的乐普湖县，是这支球队的出发地。
18: Ben kesme tenelkeç olmasam mı? Ben de kesme ticaret sanspez olsam mı? Meydan çıkkanlık üzerime tenelkeççe.
19: Ben en yaş kurganım. Ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minon yan ağam, yük maşinam.
20: Ben üzerim bir
5: dehqon. Turmushimiz mo adisatda edizirqning ishlarini qilib, maza herib qilib kelsa momush deb shu o'ynash jarayonida kalladan unda erib qolib, erib charchaydigan avvalda faqat kalladan chiqib ketayapti. Shu maydonda kishlar stop o'ynab shunda bir xursandlik topamiz endi.
1: 厨师、司机、农民，他们的身份各不相同，但因为足球，他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
20: 训练时间不知道吗你？啊？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们都训练都迟到，什么情况？这个你也过来。什么情况这个
21: 今天
20: 怎么了今天怎么了
21: 送那个学校的货了下次
20: 你呢
21: 他等我了
22: 没带那些干什
20: 么你们要这样子对这个训练都不重视起来的话怎么去参加国家的比赛呢全国赛呢啊
21: 今天就特殊情况
20: 特殊情况也要给我说一下呀连个电话都不打吗你们啊
21: 刚那个学校打电话也
20: 啊学校打电话咋了你也给我说一下呀学校打电话啊昨天说好的是推迟给你们半个小时让你们接一下孩子送一下娃娃啊20个俯卧撑跑2圈啊手机全部放下开始
5: 1米到1米半的距离我们是top oynayımız diğer vaktimizde hem böyle azazen işlerimizin taşlap kilemiz kilep hem üyeden bir hoşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cembuludgan bir işimi bu kumanditki ballı olan biz üzümüzde hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim o kumanditkiler mesela çizilip geçse o neticemiz mi de yaxşı bombaydı.
1: Şu ki nian li, suo sui tian man le ri chang. Dan zu qiu rang ta men de sheng huo yi ran wen tang.
23: La la la la.
1: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
24: 啊！啊！
1: 九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利。最忙碌的季节为了赚钱训练两不误他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货
25: 嗯好吃
21: 跟着最近慢慢的外国三你不能买吗
1: 棉花已经到了收获的时间而比赛时间反复推迟艾海提一边收棉花一边焦急等待参赛通知地里大部分的棉花已经由机器采摘完了但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包
26: 那吃饭的很多的人给不
27: 其实是别说的呢
26: 别说的呢不能不能不能不能 Tutturvalıqtan da. Top oynağandek atılay.
4: Top oynaşasan ken bunundan.
26: Hem top oynayıp gelin.

0: 乌布里阿西姆家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
1: kızıkçım için yani udukanın takası mecbur oldum. Kendin ve Latiyon'a hem de şunun yanında hem bunun bazarı yakışı hazır.
2: Çakın birinciyle.
1: Nakılıyorum, birinciyem çok olmayla. Bizim uzun neye arzuyumuz şu an bana meşgul pek yakışı hazır. Teyirlerimiz burada. Burada güzelini
2: takalım.
1: Sağlıkken. Bana.
0: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
3: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
4: 好。
5: 怎么干的了，反正
1: 嘞？准备了吗？停了耶。
0: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热河曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海迪受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
6: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
3: 新疆社区的运动，西北社区的运动，那么全国总决赛嘛，巴西兰的。每当个出港，我们是那拍个集体的直播，说这是个人生的切片的。那个，不能我说偶像，是那些出来出土方干，干不消，是吗？
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。江苏队利用主场优势逼平新疆月浦湖。
1: Aşk memleket musafisiydim. Yani ben o meydanın üzerine düşenmeye teşhidi olduğundan ki hissiyatın nazar tıllan tesirle şüphat edilemedi. Belki hapislandım, belki pişanlandım. Kutlan!
0: Meyola球队灵魂, 队员

0: 又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
1: 来擦一下地啊！
2: 阿拉斯那兵队兵队了吗？怎么？阿拉斯那兵队兵队了吗？你讲，
3: 不不，给不了三。
2: 我今天出差，什么出来嘛？大爷，
3: 我今天出差，刚刚嘛，大哥出差了，什么？原本是别人的，阿妈子。
2: 要出差的那个吗？
3: 怎么回事嘛？怎么回事嘛？我现在没把他们，没看到他们把他们。
2: 阿克拉巴拉，哎，
3: 别来别来，叫不要看的。
2: 哎，妈，我上个白了，我来了。妈，我上个白了，我来了，巴拉。亚当都不送。Yine onu çıkartsın ama prezent almakımız gelsin.
4: Yana yana yana! Yürü boy!
5: Siz kançık ters kere müsabakayla kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misyatı verilmez.
6: Vallahi.
5: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
6: Ejim olmayla. Ejim olmayla.
5: Aşık içkine sevenlikten hemmeden olur. Ruhuyla hemmeden olur. Aşık netice olan otel iştiyak hemmeden kurs için şimdi değil mi?
6: Kanda kılıyoruz hemse. Valla o gibi değişmeyle.
5: Ama böyle uyanlık ısırıcılık koyuz bu arada. Sonra uyanıcılık ulaştık koyuz bu arada. Biz neyim uyan koyuz biz topuyla neticemize konmayı da.
6: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuda baba kuda.
7: Rahman canım yok. Yine yerimde. Hey. Juo Haoyun.
8: Jayo. Bu top jumlaq nəsa utuş utturuş degan bubdurdo. Ussaq, uttusaq. Hammasimiz qayğıdımı, xoşallıqdımı tən bərman bolamız.
6: Ha, qavranda üzümüzdəki təqdirimiz üzümüz belgiləyidigan vaxtda Fırsatını çın tutmasak o meydan. Kallanın işler.
9: Kiler kadın bağım yok kutmayımız bu ne kilerleyimiz ben kutmayım herhalde. Ters geldi. Çın oynar. Ne yap ben kutmayız. Çın kutmayız. Çın kutmayız. Çın kutmayız. Çın kutmayız. Çın kutmayız. Çın oynayın demiş daha önce ben oğlum.
6: Kıvır koyuyorsun. Çın
0: 第三场他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
4: Şincang! Kaşı! Yönbuğa!
10: Pek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bombadı lakin Ayağım bekbelen geldi. Hep teptim. Hem mağatım bu nevet market kendim.
0: Rahman 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
4: 太感动了！
11: 一三一三
4: 一三，天降大雪万不放。
0: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，喀什杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。一座西部小城，就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。